0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız her şey Malatya City Outlet AVM'de sizi bekliyor. Dünyaca ünlü ve yerli markaların Malatyalılarla buluştuğu Malatya City

0: gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
3: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
4: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
5: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
6: Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
5: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
0: Reklamlar bitti.
6: Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştık.
1: Yan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm, güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor

0: musunuz?
1: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
2: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
3: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
5: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
0: Reklamlar bitti.
6: Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız her

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 33 53.
5: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
0: Reklamlar bitti.
6: Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığın

0: Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 33 53.
4: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
0: Reklamlar bitti.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
5: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
0: Reklamlar bitti.
6: Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 33 53.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüz Akü Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

Mustafa sevilen söz müzik benim. Şimdi söz müzik yine benim. Bulamazsın benim gibi seveni.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 33 53.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm, güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Öncelikli yayın.

0: Prensesimizi sahneye davet ediyoruz sevgili Canan. Efendim, ne okuyacaksın bize?
1: Efendim diyeceğiz ki, uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı? Sana gönül bahçesinden bir demet gül dereyim mi?
0: O güzel sesinden dinliyoruz sevgili Canan.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüz Akü Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığı

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 33 53.
0: Reklamlar bitti.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 33 53.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: Bizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
1: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığın

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimiz.

0: Her gün yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Gayrimenkulünüzü satmayı ya da kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Doğru fiyat, doğru alıcı, profesyonel satış teknikleri gayrimenkulün satım ve kiralanmasında en önemli 3 faktör. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul olarak gayrimenkullerinizin değerini ücretsiz öğrenmeniz için ekspertiz yapıyor. Profesyonel çekimlerimiz ve profesyonel satış tekniklerimizle kiralama ve satış süreçlerini sizler için yönetiyoruz. Siz de gayrimenkullerinizi satmak ya da kiralamak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin. Yusuf Karadağlı Gayrimenkul, ailenizin gayrimenkul ofisi.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

Hayat çeşmesi dediler bana. Oturdum yosun tutmuş ıslak taşına. Anlattım neler geldi dertli başıma. Uzattım ellerimi, seni diledim. Küçücük bir ümitsin içimde benim. Sen ey dilek çeşmesi duy beni dedim. Gönlümdeki bu hasret bitsin istedim. Uzattım ellerimi, seni diledim. Bir bilsen senin nasıl yürekten sevdim. Bu bedende can değil, candan öteydin. Gece gündüz demedim, dualar ettim.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Büyük Baharatçı kendi yerinde, kendi saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Baharatçı, aradığınız her şey.
2: Ali Baba Döner açıldı.
1: Ali Baba Döner, Yüzakı Bulvarı'nda sizleri bekliyor. Konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiren ortamımızda, ister iş yemekleriniz, ister sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar için Ali Baba Döner yakınınızda. Seçkin atmosferi, özenle tasarlanmış mekanı ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla her ziyareti özel bir deneyime dönüştürüyor. İletişim 0554 333 04 44. Ali Baba Döner, lezzetin yeni adresi.
3: Fikret, kuyumculukta zarafet ve ışıltı bir arada. Altın, pırlanta ve birbirinden özel mücevher modelleriyle sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilir. Özel anlarınızı daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Her zevke ve her özel güne hitap eden şıp tasarımları keşfetmek için sizleri Fikret Kuyumculuğa bekliyoruz. Güvenin adresi Fikret Kuyumculuk, Çarşı Merkezi Yeni Kuyumcular Çarşısı'nda sizlerle. Detaylı bilgi ve iletişim için 0422 323 3353.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

Aşkla geçen günün yar saydık. Af dileyip barışmayı ar saydık. Ayrılmazdık aşkı bilmiş olsaydık. Sen bir yana, ben bir yana savrulduk. Tek kurşunla bir bedende vurulduk. Tek kurşunla bir bedende vurulduk.

0: sakın nereye ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Aracınızın temizliği ve bakımı için güvenilir adres Sümer Oto Yıkama. Detaylı iç dış yıkama hizmetlerimizle aracınızın her noktasında kusursuz temizlik sunuyoruz. Profesyonel far açma uygulamalarımız sayesinde görüş kalitenizi arttırıyor, motor temizleme hizmetimizle aracınızın bakımına katkı sağlıyoruz. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve titiz çalışma prensibimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Koyunoğlu Mahallesi, Serttaş Sokak, numara 9. İletişim: 0542 378 94 44. Sümer Oto Yıkama. İz bırakmayan temizlik.
2: Malatya Medine Turizm. Umutlarınıza giden yoldayız. Her yolculuk bir başlangıçtır. Biz ise her başlangıcın güven, konfor ve kaliteyle buluşması için çalışıyoruz. Malatya Medine Turizm olarak modern filomuz, deneyimli ekibimiz ve misafir memnuniyetine esas alan hizmet anlayışımızla Türkiye'nin dört bir yanına güvenle ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan sadece varacağınız nokta değil, yol boyunca hissedeceğiniz güven ve memnuniyettir. Malatya Medine Turizm. Güvenli yolculuk, üstün konfor, güler yüzlü hizmet.
3: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
4: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığın

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.